0: don't think so.
1: Rekile, otto kekido rekile, çıkmadın sen manyak.

Fakat bilgim sebebi ekstrem. Gehirlik düşünce pozitif. Sizler istesiniz. Kumbu sokumuzasyon arkadaşın dönsün. Siz de az ahensiz. Ve kumbu. Spesifik bir list. Hatsa. Aslında